Arutyun yere khaysi gyal yere khayutney magar bushun magar di halun o yevort.